0: 야 tina mente tenga chu len chen de la nyem ber ga se se tina ne ku ka de mu
1: ka ka tang ni ngana dol ta yi chen jam tu to yo da so
0: a la wang gar ga dur ta ga chen le zu ti re
1: ma gar ma che sim ja
0: o re re re tang ni chon de ni sen de zi sen do che sim ja ga mang le shung ga chun zo ke nang na me ka
1: ke me ka
0: nga chun zo ke nang na me ta ti chen ga ko ri ma ta ta
1: o da me ne me ne ka Kartın şartı yok ki maçınız. Doğru kitabı getirdiğinizi tam odun diyor ya tabi.
0: Adi?
1: Tabi getirdiniz mi? Doğru. Şimdi abi doğru kitabı getirdiğinizi. Dağına var ya ki kokuyor.
0: Adi etin ana tüm zokanın da. Alıva çıkışım cağı mınlın vakı çayı manyeta.
1: Oo.
0: Adi etin ayın ni. Dışgını hinizga. Dışa yotan ayın çoğu rivajın tık odgina çıkı.
1: O da dedi ki. Ka. Alıvan görü getirdiniz.
0: Jong
1: Yeah, Tina, Mentatanga to Lens and the Nunja Chamangorayan, not to Lens and the Nakangurg, Retunungumbuchnagres, Gunuga Mangland, the Rakodrio. Yeah, Tina, Chamdeni Kodrio, Alamalamujag, Katakar, Pinga, yes, Simpson, Sergunuga, Alengs again, Tina Topoga, Tegunga, Tatunga Lens and the Jildetang, Aleng the Sazgalchikerji. Oh, the Tangunga, Jodikan, Oti, Arivan Okra. Yeah, Quatanchi, Achuriva Chizuka. Oh, Tugger, Tukuk, Labus, the Nenada, and Selen Tokatalin. Skazanchi. Oh, yeah. Are you Alamakazan Chikatan, Senazing, at Sunzokan, Nayota?
0: Oya, Tina Tangimayan, Chimente Tangatulin, Sendinunda, Alamakazan Chicket, Tennis, Ergunuga, Mulanda, Churiwas, and the Kodigilago. Ya, Tatana Demushi, Tarata. Ya, Demu. Ya, Tupunamba, Tina, Tamdani, Natsu, Tama, Vachar Samujopi, Lama, Lamujag, Katakarpi, Nai, Simpson, Sergunuga, Lende, Achitamaga, Yangchir, Tanchin, Yel.